varsa teşne gemdire. Biz işte nani adolescencia un cattivire distruire.